0: Tercih. Bakalım.
1: Evet, bakalım.
0: Hey, Captain.
1: Greenway, it's Rocket 1.
0: Valor 3.

0: Tabii.
1: Çıkarsana bir pesem lazım ya.
0: Pekala.
1: Efendim.
0: Bu belki emekli için.
1: If they be advised, they are your purse watching the lot.
0: 10-4, that's gonna be FA authority of who? The pressure washers.